öpene. Sen oluruz o diline bölesen. Kual kual kual ilelepe. Kaçı güzel ama bir kelepe. İki kuş sürecek ve bitecek. Yine de diyorum yinelesek. Vererek.

bile. Sen oluruz o diline kölesen. Kual kual kual ilelepe. Kaçı güzel ama bir kelepe. İki kuş sürecek ve bitecek. Yine de diyorum yinelesen. Vererek.